0: Kamu sağlamlı bulduğum hakkı o sığınabilirsin. Negatif 21 tarafın bu 16 yıl tatsızı yaratan sistem içinde de çözüldü.
1: Ömür Zafet ve Sabah Bey.

Şimdi bu fırçanı kullanmayı bilmiyorum. Ben bu vaktiyi bir şey var dedim, bazaylayacağım. Bunu ne yapman operasyon? Şöyle kanlı, ne düşünüyorum sana oynayalım. Ay, kumpusun finalde 5 tane geldim. Aslında 3-4 direkşen deniz, ha ha, sayın. Yani böyle yapsak olmaz.